0: facultad pues tomas prima.
1: Şimdi abi hak ettiği bir ürünü seçtik. Yani adı ya bunu cevap. Duet ve alt.
0: Ah, acá dice de bu. Lash, lash. 193?
1: Sí. 108.
0: 108?
1: Sí. 228. 141.
0: 141.
1: 111. 8000. Slash RCYB.
0: RCYB.